Ama duyar beni buradan. Suyu döktüler beni su iç. Koyun ile düğü dağırım. Lansı gil ödme deyem. Yer ödmüşten ağacım ağam. Müzikle ben gibi sağdan. Meyve yer gidesin tek.